Türkiye'nin pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Depozito iade sistemi 81 ilde başladı. Kısa adı DOA olan sistemle iade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödeniyor. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilebiliyor veya alışverişlerde kullanılabiliyor. Depozitosu olan ambalajlar uygulamasında amaç çevresel riskleri en aza indirmek. Sıfır Atık Vakfı'ndan önemli bir çağrı var. Vakıf, enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla "Yarın için beklemede bırakma, tamamen kapat" sloganıyla bir çağrı yayımladı. Araştırmalara göre dünya genelinde elektrik tüketiminin yaklaşık %5 ila 10'u yalnızca bekleme modunda çalışan cihazlardan kaynaklanıyor. Marmara Denizi ve adalar için özel bir çevre koruma planı hazırlanıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan özel yönetim planıyla biyolojik çeşitliliğin korunması, ekosistemin iyileştirilmesi ve denizin bütüncül yaklaşımla yönetilmesi hedefleniyor. Adana'daki Seyhan Nehri çevre kirliliğinin etkisinde nehrin kıyı kesimi atıkla kaplandı. Suda çok sayıda pet şişe ve ambalaj gören ziyaretçiler büyük şaşkınlık yaşadı. Bölge halkı Seyhan Nehri ve çevresinin temizlenmesini, herkesin bu konuda daha duyarlı olmasını istiyor. Tatil beldesi Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı. Denize en çok mavi yakışır sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında yapılan deniz dibi temizliği etkinliği bu kez Gümbet Koyunu'nda gerçekleştirildi. Dalgıçlar deniz dibinden yaklaşık 370 kilogram atık çıkardı. Atıklar arasında ütü, drone ve damacana da vardı.
0: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi pazarlar herkese. 5 Temmuz 2026 Pazar, bugün Temmuz ayının ilk pazarındayız. Kimileri için uzun hafta sonu tatilinin son günü. Hatta bakın, bilim insanları diyor ki mikro tatil kavramı önemli. Sadece 2 günlük kısa kaçamakların bile stres seviyesini önemli ölçüde düşürdüğü ve uzun tatil kadar psikolojik fayda sağladığı ifade ediliyor. Bu mikro tatillerin, yani bazen iyi hissetmek için haftalarca izin kullanmak gerekmiyor. Cuma'dan pazara yapılan bu kısa kaçamaklarda harika geliyor insana. Belki önümüzdeki hafta için planlama yapmak istersiniz. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Hadi başlayalım pazar gününe.

Nasıl yağdı dün özellikle İstanbul'da? Bugün de böyle olacak mı? Tam olarak emin değilim. Türkiye'de sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle süper hücre olarak adlandırılan güçlü fırtına bulutlarının daha sık görülebileceğini söylüyor uzmanlar ama dün sabah saatlerinde sıcaklıklar yerini birden yağışlı ve serin bir havaya bıraktı. Gerçekten gök gürültülü sağanak yağış görüldü İstanbul'da. Yani böyle caddelerden, sokaklardan oluk oluk su

yollar akıyordu. Pek çok yerde elbette trafikte olumsuzluğa sebep oldu bu. Ama itiraf edin, bir nefes aldırdı hepimize. Öncesindeki nem biraz yordu. Bugün de bir serinlik devam edecek anladığım kadarıyla. Ama maalesef bu çok sürmüyor. Zira önümüzdeki hafta Avrupa'ya tekrar sıcak hava dalgası geliyormuş. Bunun etkisiyle de önümüzdeki hafta ayın 8'i ve 9'unda bir sıcak hava dalgası da Türkiye'ye gelecek. Yani tadını çıkarın bugünün.

Aysu Türkoğlu konuşalım mı biraz? Son günlerde Türk sporcuların bir yandan Ömer Kutlay'ı, bir yandan Aysu Türkoğlu'nu konuşuyoruz ve bayılıyorum buna. Öncelikle tebrik ediyoruz Aysu'yu bir kez daha. Çünkü milli sporcu dünyanın en prestijli açık su yüzme serisi Ocean 7'ın 6. ayağı olan Sugaru kanalını başarıyla geçti ve tarihi bir başarıya imza attı. Aysu Bodrumlu biliyorsunuz, çok da tatlı bir hikayesi var. Canlı yayınlarla bu yüzme mücadelesini mümkün oldukça izlemeye çalışıyorum ve film izler gibi heyecanlanıyor insan her seferinde. Yaklaşık 13 saat 50 dakika boyunca akıntı ve dalgalarla mücadele etti Aysu ve 45 kilometrelik zorlu parkuru tamamladı ve Sugaru kanalını geçen ikinci Türk ve dünya genelinde bunu başaran en genç Türk yüzücü unvanını alarak adını bir kez daha spor tarihine altın harflerle yazdırdı. Hem de teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz Aysu Türkoğlu'nu bir kez daha. Kral Pop

Taylor Swift sebebiyle New York ayaktaydı, alarmdaydı biliyorsunuz. Madison Square Garden'da 1000 davetlinin katıldığı bir düğünle evlendi. Ünlülerin jipleriyle otopark sırası beklemesi, Empire State'in mavi renge bürünmesi, New York tapanolarda Just Ain't Married yazan yüzlerce paylaşım dolaştı durdu dün sosyal medyada. Çiftin nikahını da bu arada yakın dostları Adam Sandler kıydı. Hayranları, Madison Square Garden'a giden kimse elbette içeri alınmadı, içeride neler yaşandığını görmedi. Sadece ünlülerin New York'ta çok şık kıyafetlerle yürüdüğü veya arabaların içinde kuyruk beklediği anları görme fırsatımız oldu. Ama düğün sonrası hayranlara düğün pastası dağıtıldı. Çok da tatlı bir andı o. Ya bu kadar gösterişli, bu kadar kalabalık, bu kadar böyle göze soka soka yaygara koparak evlenmelerine ne gerek vardı dediniz mi siz de? Ben dedim durdum doğrusunu isterseniz. Lynette'le devam ediyoruz pazar sabahına. Meğerse şimdi Kral Pop'ta. Meğer-

Çocuklar için birkaç etkinlik önerim olacak yaz tatili boyunca. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Yaz Okulu 26 Temmuz'a kadar çocukları ücretsiz atölyelerle sanat dünyasıyla buluşturuyor. 4-16 yaş grubuna yönelik hazırlanan bu program sanat eserleri, yaratıcı üretim ve müzecilik pratiklerini bir araya getiriyor ve 3 derslik eğitimi tamamlayan katılımcılara da sertifika veriliyor. İstanbul Modern Sanat Müzesi de 7-12 yaş grubu çocuklar için sabah saatlerinde müze uzmanlarıyla ve sanatçılarının yönetiminde gerçekleşen sanatçı atölyeleri düzenliyor. Çocuklar 6 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında sabah 10

12 saatlerinde müze uzmanlarının yönetiminde pazartesi günleri Köpük Kent, salı büyülü gezegenler, çarşamba kostüm tasarımı, perşembe örgü mekanlar, cuma hayalimdeki müze gibi atölye çalışmalarında mimari, yerleştirme sanatı, tasarım ve müzecilik alanlarında fikirler üretiyor. Müthiş bir program bence. İstanbul Modern'in detaylarını inceleyin lütfen.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik

0: maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
4: gazoz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

Yalın Külliyatı'nın en sevdiğim şarkılarından biri. Günaydın gittim ben. Günaydın Türkiye. Türkiye diyorum çünkü Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu burası, biliyorsunuz. Yani bir pazar sabahına birlikte başlıyoruz. Bir pazar gününe birlikte hazırlanıyoruz şu an. Ve Ömer Kutunay'ı konuşuyoruz. Birkaç gündür konuşulmayacak gibi değil. Çünkü Ömer genetik özelliğini belki daha da geliştirerek inanılmaz işlere imza atıyor. İnanılmaz sayılara imza atıyor dahası. FIBA U17 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'yı 94-87 mağlup ederek yarı finale yükseldi U17 takımı, biliyorsunuz. Ömer Kutunay sergilediği performansla da galibiyetin başrol isimlerinden biri oldu. Ömer'i tribünde annesi Demet Şener, babası İbrahim Kutunay ve kız kardeşi hiç yalnız bırakmıyor. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte tüm ailenin yaşadığı o sevinç de sosyal medyada çok konuşuluyor. Konuşulmayacak gibi değil. İbrahim Kutunay dönemine denk gelenler de ayrı bir dejavu yaşıyorlar tabii ister istemez. Herkese de böylece Ömer genetik miras diye bir şey olduğunu hatırlatıyor. Tebrik ediyoruz Ömer Kutunay'ı.

Bu hafta İstanbul yine hareketli. Dünyaca ünlü pek çok isim Türk hayranlarıyla bir araya gelecek önümüzdeki günlerde. Yunan müziğinin dünyaca ünlü ismi Argyros 9 Temmuz konserinin bir hafta içinde sold out olmasının ardından 10 Temmuz Cuma günü yine aynı yerde Harbiye Cem Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşuyor. Ve Türkiye'deki hayranlarıyla geçen yaz Harbiye'de bir araya gelmişti Argyros. Yoğun istek üzerine aynı gün aynı yerde buluşacağız dedi. Gerçekten de öyle oldu ve konser tarihleri açıklandığı anda biletler tükendi. Konser önümüzdeki hafta. Latin pop müziğinin yaşayan efsanelerinden Ricky Martin de 15 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'a geliyor. 2011 yılında Türkiye'ye gelmişti Ricky Martin. Şimdi de 11 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta olacak. Öncesinde sahne alacak isim de muhteşem. Edis performans sergileyecek. Punk rock'ın önemli isimlerinden Offspring de 10 Temmuz'da yine aynı mekanda Küçük Çiftlik Park'ta izleyecek.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda son 16 elemeleri sürüyor. Akşam saat 23'te Brezilya-Norveç maçı oynanacak. Gece saat 3'te ise Meksika-İngiltere karşılaşması var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Reklam. Hep tercih
3: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

Dün Türkiye süper hücre olarak adlandırılan güçlü fırtına bulutlarının etkisi altındaydı. Sabah saatlerinde başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde ve İstanbul'un 7 ilçesinde de oldukça dikkat çekici bir şekilde gök gürültülü sağanak yağış görüldü. Gerçekten caddelerden, sokaklardan sular aktı. Ama maalesef bu böyle devam etmiyor. Önümüzdeki hafta 8-9 Temmuz itibariyle yeni bir sıcak hava dalgasının daha etkisi altına gireceğiz. Bugünün tadı.

Çıkaralım yani. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Kral Pop Radyo aynı zamanda biliyorsunuz genel sıralamada Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu Kral FM'in ardından. Bu demek oluyor ki bir pazar sabahına oldukça geniş bir topluluk olarak hazırlanmış olduk. Bir pazar sabahına oldukça kalabalık bir grupla birlikte giriş yapmış olduk. Umarım harika geçer bu pazar sizin için. Yarın sabah saat 7'de Kral Pop Radyo mikrofonlarında olacağım. Bir hatırlatma, sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Kaliteli bir pazar geçirin. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Pop'la keşfet.
1: Müzik dünyasında hafta sonu hareketliliği başladı. Önümüzdeki günlerde listeleri sallayacak en yeni şarkılar şimdi Kral Pop'ta. Kral Pop'la keşfet başlıyor. İlk sürpriz pop müziğin güçlü ismi Murat Dalkılıç'tan geliyor. Uzun süren sessizliğini çok taze bir hit adayıyla bozuyor. Murat Dalkılıç Hay şimdi Kral Pop'ta.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Hız kesmeden devam ediyoruz. Sırada pop müziğin en güçlü yorumcularından biri var. Funda Arar, dinleyeni ilk saniyede yakalayacak yepyeni bir çalışmayla hafta sonu playlistlerine giriş yapıyor. Karşınızda Funda Arar Dava.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Pop'un kraliçesi Demet Akalın bu yazı boş geçmedi. Tam da kendi tarzında ortalığı sallayacak yepyeni bir bombayla geri döndü. Sesi biraz daha açıyoruz. Demet Akalın, bir şey mi dedin? Şimdi Kral Pop'ta.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Kral Pop'la Keşfet'te finali son dönemin dikkat çeken grubuyla yapıyoruz. Manifest, enerjisi yüksek yeni teklisiyle hafta sonu modunuza eşlik etmeye hazır. İşte haftanın en yenisi. Manifest Toz Pembe.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Brezilya tüm Dünya Kupası turnuvalarına katılan dünyadaki tek ülke oldu. Ayrıca Brezilya, Dünya Kupası'nda en çok gol atan ülke olarak da tarihe geçti. Dünya Kupası turnuvalarında toplam 229 gol attılar ve bu onları şampiyonluk yarışındaki en zorlu ülkelerden birisi haline getirdi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
2: hissi. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Pop Liste. Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Ankara Ekos Beni Al. 9 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 8 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 7 numara Apio Ömrüm. 6 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Mebrure Değilim. 4 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 3 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 2 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: Senden kaçamadım.
0: Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Semi Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 9 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 8 numara Mebrure Değilim. 7 numara Blok 3 Kırgınım. 6 numara Mela Bedel İki Tas Çorba. Mustafa Sandal Saygı 1. 5 numara Blok 3 Sebebi Yar. 4 numara Manifest Daha İyi. 3 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 2 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.

En çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Glock 3 Sebebi Yar. Benim hatam var. Dokuz numara Manifest

0: 7 numara blok 3 kayıp kalp. Numara Serkan Nişancı Eller Üzer. Sen, eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyayı tanıyamazsın. 5 numara Mebrure Değilim.
1: Cefa olamadım ama zulümde değilim. Şifa olamadım ama zehirde değilim.
0: 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. Üç numara Mela Bedel iki tas çorba. İki numara blok 3 Poyzi ne güzel gülüyorsun.
2: Gidersen git emin ol kalmaz aklım. Alıştım sen hep böyle gidiyorsun.
0: Bir numara Manifest Ajda Pekkan.

0: pop liste.
1: Reklam. Garanti BBVA.
2: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
3: DTS uğraşır.
2: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
3: DTS ile ödenir.
2: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
3: DTS kovalar.
2: Güzel de ne bu ya DTS?
3: Dinleyelim.
4: DTS yani doğrudan tahsil.

0: serin yanındayız.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
2: Klima deyince vatan.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu pazarlar. Bugün 5 Temmuz 2026 Pazar. Koca bir hafta geride kaldı. Güzel, keyifli bir tatil günündeyiz. Bugün canınız ne istiyorsa onu yapın. Gezmek mi istiyorsunuz? Gezin. Evde kalıp bir bütün gün uyumak mı istiyorsunuz? Uyuyun. Kalbinizden geçen ne varsa onu yapın. Yeter ki mutlu olun. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz başladı. 2 saat boyunca keyfinize keyif katmak için en güzel şarkılarımızla karşınızdayım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yolculuğumuz başladı.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda son 16 elemeleri sürüyor. Akşam saat 23'te Brezilya-Norveç maçı oynanacak. Gece saat 3'te ise Meksika-İngiltere karşılaşması var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
3: Açlık bastığında sen de gonkla, bastır açlığını eti gonkla. Eti gonk.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

1 Temmuz itibariyle otoyol ve köprü geçiş ücretleri güncellendi. Osman Gazi ve 1915 Çanakkale köprülerinde otomobil geçiş ücreti 1170 liraya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise 110 liraya yükseldi. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için bu düzenlemede herhangi bir ücret artışı yapılmadı. Bunun da bilgisini sizlerle paylaşmak istedim. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo burası. En sevdiğiniz isimlerden biri konuğumuz Buray, Deli Kız.

Temmuz ayı voleybol açısından çok hareketli bir ay olacak. A Milli Kadın Voleybol Takımının 2026 Milletler Ligi 3. hafta kadrosu açıklandı. Milliler 8-12 Temmuz tarihleri arasında Japonya'da olacak. Filenin sultanları 8 Temmuz Polonya, 10 Temmuz Amerika, 11 Temmuz Japonya, 12 Temmuz'da ise Tayland'la karşı karşıya gelecek. Şimdiden filenin sultanlarına başarılar diliyoruz. Gönlümüz sizinle birlikte. Evet, kalbimizde taht kuran şarkılarla bu güzel keyifli pazar gününe devam ediyoruz. Onlardan biri Soner Sarıkabadayı. Mevzu

Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest
1: oldu. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar.

Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar.

Kral Pop Radyo her yaz olduğu gibi bu yaz da pazartesi günü itibariyle şehrinize geliyor. Etkinlik otobüsümüzle turlara başlıyoruz yine ve tabii ki hediye çekleri kazanacaksınız. Gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Çünkü her an sizin şehrinize de gelebiliriz. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. Sürprizlerle dolu bir yaz sizleri bekliyor. En güzel şarkıları eşliğinde bizden ayrılmayın.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en keyifli şarkılar eşliğinde devam ediyor. Evet, çok sevdiğiniz grup Manifest'ten çok güzel haberler var. Türkiye'nin en hızlı yükselen müzik grubu olma iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Manifest'in yeni şarkısı Toz Pembe klibi YouTube'da çok hızlı bir başlangıç yaptı. Klip yaklaşık 56 dakikada 1 milyon izlenmeye ulaşarak grubun en hızlı çıkış yapan çalışması oldu. Ve YouTube Türkiye Trendler listesinde 1 numaraya yerleşti. Ayrıca sadece Toz Pembe şarkısı değil, Ajda Pekkan işbirliğiyle Hileli klibi de 9 saat 1 milyon izlenmeye ulaştı. Manifest izlenme rekorları kırmaya devam ederek YouTube'da özellikle bir numarada kalmayı başaran nadir gruplardan biri. Evet, hazır Manifest'ten bahsetmişken şarkısını dinlemeden olmaz. Bu defa yalnız değiller. Süperstar Ajda Pekkan eşliğinde Hileli, Pop'un kralını

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Brezilya ve İtalya Dünya Kupası'nı üst üste iki kez kazanan ülkeler olarak tarihe geçti. İtalya bu başarıya 1934 ve 1938'de ulaşırken, Brezilya 1958 ve 1962 yıllarında aynı başarıyı elde etti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Reklam. Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Üstelik bu telefonu alanlara Braun FS1000 Face Mini tüy alma makinesi veya seçili Oral-B Vitality diş fırçalarından biri hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

Birçok dinleyicimiz için yaz seyahatleri başladı. Tatil, memleket, uzun sürüşler. Tabii burada dikkat etmeniz gereken çok önemli kurallar var. Örneğin bunlardan biri uykusuz yola çıkmamak. Uzmanlara göre uykusuz sürüş, alkollü sürüş kadar tehlikeli. Lütfen uykunuzu almadan yola çıkmayın. Mesela uzun bir yolculuk yapıyorsanız eğer, müzikle kendinizi uyanık tutabilirsiniz. Eşlik edeceğiniz şarkılar zihninizi meşgul eder. Ama sesi çok fazla abartmayın. Normal bir sesle Kral Pop Radyo dinleyerek yolculuğunuza güvenli bir şekilde devam edebilirsiniz. Ayrıca belirli sürelerde mola vermek, temiz hava almak oldukça önemli. Mümkünse de yalnız yolculuk yapmayın. Yanınızda sürekli konuşup sizi oyalayacak birilerinin olması yoğun uykulu halinizi açacaktır. Evet, uzun yola çıkan tüm dinleyicilerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Yolunuz ve radyonuz Kral Pop Radyo açık olsun. İşte size çok iyi gelecek şarkılardan biri. Ece Mumay, Galaksi.

enerjimiz yüksek, keyfimiz yerinde. E daha ne olsun? Çok güzel bir pazar günü yaşıyoruz. Umarım sevdiklerinizle bir arada güzel planlar yapmışsınızdır. Dinlenin, gezin, eğlenin. Güzel bir gün olsun sizler için. Evet, biliyorum pazar gününün bitmesini hiç istemiyorsunuz. Kim ister ki? Ertesi günün pazartesi olması, işe başlayacak olmamız, yoğun bir hafta yaşayacağımızı düşünmemiz aslında pazarın güzelliğine gölge düşürüyor. Bunları hiç düşünmeden anı yaşayarak bence pazar gününüzü geçirin. Bu şekilde çok çok daha keyifli olacak. Hem de düşüncelerinizden sıyrıldığınızda emin olun pazartesi sabahına çok daha dinç ve enerjik uyanacaksınız. Bu bir tavsiyedir. Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo burası. En sevdiklerinizle bu güzel pazar gününe devam edin.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Çay makinesi deyince vatan.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
9: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Steel Performance. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bugünlük bu kadar. Yarın kocaman yeni bir haftaya başlıyoruz. Bu hafta sizlere mutluluk, huzur ve güzellikler getirsin. Evet, ben kısa mini bir tatile çıkacağım. Yani bu önümüzdeki hafta olmayacağım. Ama hiç merak etmeyin, beni aratmayacak radyo programcıları ve şarkılarla çok keyifli bir zaman geçireceksiniz. Bu arada unutmayın, yarından itibaren Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz her an sizin şehrinize de gelebilir, hediyelerle karşınıza çıkabilir. Gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Ben gelinceye kadar kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Tüm güzellikler ve mutluluklar yanınızda olsun. Hoşça kalın. İyi pazarlar Türkiye.

Radyo Top 20. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımından herkese merhaba. Haftanın 20 numarasıyla bu haftada geri sayım başladı ve 20 numarada listemizde APO var. 19 haftadır yeraltı şarkısıyla listemizde yer verdiğimiz APO bu hafta 20 numaranın sahibi oluyor. Ne sandın?

Sözü müziği APO, düzenlemesi APO ve Kutay Sokur imzası taşıyan Yeraltı şarkısıyla APO'yu Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 20 numarada dinledik ve haftanın 19 numarasıyla geri sayımımıza devam ediyoruz. 19 numarada 24. haftasında bir basamak yükselen Manifest var. Müzikal kariyerlerinin birinci yılı için hazırladıkları sözü müziği grup üyelerinin kendilerinin yazdığı Başrol Sensin'le Manifest listemizin 19 numarasında.

Listemizin 19 numarasında başrol sensin şarkısıyla Manifest grubu dinledik. Haftanın 18 numarası geçtiğimiz hafta listemize Şımarık şarkısıyla yeni giriş yapan ve ikinci haftasında 18 numarada dinleyeceğimiz Derya Ulu oldu. Şarkının sözleri Derya Ulu ve Yasemin Özşengil, müziği ise Asil Gök'e ait, düzenlemesinde de Asil Gök imzası var. Şımarık ve Derya Ulu, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 18 numarası. Sorma.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Bu şarkı Kral Pop Radyo Top 20'de 18.

18 numarada geçtiğimiz hafta listemize dahil olan Derya Ulu ve Şımarık şarkısını, enerji dolu şarkısını dinledik. Geri sayımda 17 numaranın sahibiyle devam ediyoruz. 21 haftadır listelerde ve çok severek dinlediğimiz şarkılardan biri şüphesiz. Umur Doma ve Hande Ünsal Gel şarkısı bu hafta bir basamak geriledi ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde Umur Doma, Hande Ünsal Gel 17 numaranın sahibi oluyor.

0: Radyo Top 20.
1: Reklam. Paketiniz var.
2: Aa, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var. Aa.

0: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 4

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Kral Pop Radyo Top 20.
3: Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı tüm hızıyla devam ediyor. 16 numarada Blok 3 var. Kırgınım şarkısı. Kayıp Persona albümünde yer alan keyifle dinlediğimiz Kırgınım şarkısı 3. hafta.

Geri sayımda 16 numarada Kayıp Persona albümünde bu projede yer alan Kırgınım şarkısıyla Blok 3 dinledik. 15 numarada ise 9 haftadır listemizde yer alan Poise var. Bu hafta 2 basamak geriledi ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde Uyuyamadın Değil Mi şarkısıyla Poise'yi 15 numarada dinliyoruz.

Sözü müziği Poyzi'ye Barışan Aç'a ait Uyuyamadın Değil Mi şarkısıyla Poyzi bu hafta 15 numaraydı. Haftanın 14 numarası ise bir basamak yükselen Emre Fel Funk Takıl oldu. Bir Güldün şarkısının sözü müziği Emre Fel'e, düzenlemesi de Emre Fel ve Funk Takıl'a ait 26. haftasında listemizde 14 numaranın sahibi oldular.

Listemizde 14 numarada Emre Fel ve Funk Takıl'la Bir Güldün dinledik. Geldik haftanın 13 numarasına. Listemizde 13 numarada bu hafta yeni giriş var. Mabel Matiz Umrum Dışı şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemize 13 numaradan yeni giriş yapıyor. Geçtiğimiz hafta paylaştığı şarkısı kısa sürede çok sevilen şarkılar arasında yer aldı. Birçok platformda da başarıyla yoluna devam ediyor. Pulse Records tarafından yayınlanan Umrum Dışı ile Mabel Matiz listemize 13 numaradan yeni giriş yapıyor.

Umrum Dışı şarkısının sözü müziği Mabel Matiz ve Murat Güner imzası taşıyor. Düzenlemesi ise Bahri Sutekin tarafından yapıldı. Listemize bu hafta Mabel Matiz Umrum Dışı'yla 13 numaradan yeni giriş yaptı. Dinledik, geldik 12 numaraya. 12 numarada yine Blok 3 var. Geri sayımda 16 numarada Kırgınım şarkısıyla dinlemiştik. 12 numarada ise Kayıp Kalp albümüyle Blok 3'ü dinliyoruz.

duvarlar. Kayıp Kalp şarkısının da sözü müziği Blok 3'e ait. Listemizde Blok 3'te Kayıp Kalbi 12 numarada dinledik. 11 numarada ise APO var. Bu hafta 20 numarada APO'yu Yeraltı şarkısıyla dinlemiştik. Bu kez 11 numarada Ömrüm şarkısıyla dinleyeceğiz. 14 haftadır listemizde, geçtiğimiz haftaki yerini koruyor. Öyle bir

Kötü Müziği Hey Pio'ya düzenlemesi de Tuğberk Işık ve Burak Halkın'a ait Kral Pop Radyo Top 20 listemizde Hey Pio'yla Ömrüm şarkısını 11 numarada dinledik. 10 numarada ise Manifest dinleyeceğiz. Daha iyi şarkısıyla Manifest 13. haftasında listemizde bir basamak geriledi ve 10 numaranın sahibi oluyor.

0: Serin yanındayız.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: birlikte kule tipi vantilatör 7299 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: ...250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaş.

Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı tüm hızıyla devam ediyor. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz ve haftanın 9 numarasını dinleyeceğiz şimdi. 4 haftadır listemizde Mustafa Sandal Saygı 1 projesinde harika performanslar dinledik. O performanslardan biri de İki Tas Çorba'yla Mela Bedel oldu. Şarkının sözü Mustafa Sandal'a ait, müziği Bülent Tezcan'a ve listemizde Mela Bedel İki Tas Çorba 9 numaranın sahibi. Gözlerim.

9 numarada iki tas çorba yorumuyla Mela Bedel dinledik. 8 numaradayız. Geri sayımda haftanın 8 numarası bu hafta listemize yeni bir giriş. Blok 3 Sebebi Yar şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemize 8 numaradan giriş yaptı. Blok 3 hatırlatayım, geri sayımda 16 numarada Kırgınım şarkısıyla dinlemiştik Blok 3'ü ve 12 numarada Kayıp Kalp şarkısıyla Blok 3 listemizde geri sayımda şu ana kadar yer alan Kayıp Persona albümünden şarkılardı. Şimdi ise Blok 3 Sebebi Yar Kral Pop Radyo Top 20 listemize 8 numaradan giriş yapıyor.

haftanın yeni giriş yapan şarkılarından birini daha dinledik. Sebebi Yar ve Blok 3 Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımda 8 numaraydı. 7 numaranın sahibi ise Mebrure Değilim oldu. Bir yapay zeka yorumu Mebrure Değilim şarkısı listemizde 7.

Değilim şarkısıyla Mebrure listemizin 7 numarasında yer aldı. Geri sayımda haftanın 6 numarasındayız. 6 numarada bu hafta bir basamak gerileyen ve 7 haftadır listemizde yer alan Elif Buse Doğan var. Yangın Yeri şarkısının sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzası taşıyor ve bu hafta listemizde 6 numaranın sahibi oluyor Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

Kerem Aktağ'ın düzenlemesini yaptığı Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemizde haftanın 6 numarasıydı. Geri sayımda 5 numaranın sahibi, uzun süredir listemizde yer alan ve 35. haftasında yer alan Semih Cenk, bu hafta 2 basamak geriledi ve Çıkmaz Bir Sokakta şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 5 numarası.

Sözü müziği Semi Cenk'e, düzenlemesi Semi Cenk, Berkar'da Büken'e ait Çıkmaz Bir Sokakta ile Semi Cenk listemizde 5 numaraydı. Haftanın 4 numarası geçtiğimiz hafta listemize giriş yapan 10 numaradan ve bu hafta hızla yükselerek 6 basamak atlayarak Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 4 numaraya yerleşen Hadise oldu. Ara Beni şarkısıyla Hadise Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 2. haftasında 4 numara.

Sözü Şehri, müziği ise Hadise ve Esat Fidan'a ait, düzenlemesini de Esat Fidan yaptı. Ara Beni ile Hadise listemizde ikinci haftasında 4 numarada yer aldı. Gelelim haftanın 3 numarasına. 3 numarada Ankara Ekos var. Son dönemin en popüler, en dikkat çeken, en başarılı şarkılarından biri oldu. Beni Allah, Ankara Ekos bu hafta bir basamak yükseldi ve 3 numaranın sahibi oldular.

3 numarada Beni Al'la Ankara Ekos dinledik. 15 haftadır listemizde ve müzikal yolculuğunda şarkı tüm platformlarda başarıyla takip edilmeye devam ediyor. Gelelim zirvenin ortağı ve haftanın 2 numarasına. Listemizde 2 numarada Blok 3 ve Poise var. Kayıp Persona albümünde yer alan Çok Güzel Gülüyorsun şarkısıyla, ortaklığıyla Blok 3 ve Poise'yi bu haftada listemizde 2 numarada dinliyoruz.

0: Radyo Top 20. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Aktif. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Orijinal Çamlıca gazoz.
3: Yaz coşkusu vatanda. 3-5

Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: 13 numara. Numara. 11 numara.
1: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: Kral Pop Radyo Top 20. 10 numara.

0: 7 numara.
1: Şifa olamadım ama zulümde değilim. Şifa olamadım ama zehirde değilim.
0: 6 numara.
1: Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: 5 numara.

0: Pop Radyo Top 20.
1: Ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geldik zirvenin sahibine. Zirvenin sahibi değişmedi bu haftada. 8 haftadır listemizde yer alan ve bu başarıyı devam ettiren Manifest ve Ajda Pekkan Hileli Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geçtiğimiz haftada zirvedeydi ve bu haftada zirvedeki yerini koruyor. 1 numara.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla.

0: Hayatı yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel
1: İstikbal'le. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
3: Kahve makinesi deyince Vatan.
4: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Hepsi burada,
5: hepsi burada. Bank, 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Depozito iade sistemi 81 ilde başladı. Kısa adı DOA olan sistemle iade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödeniyor. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilebiliyor veya alışverişlerde kullanılabiliyor. Depozitosu olan ambalajlar uygulamasında amaç çevresel riskleri en aza indirmek. Sıfır Atık Vakfı'ndan önemli bir çağrı var. Vakıf, enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla "Yarın için beklemede bırakma, tamamen kapat" sloganıyla bir çağrı yayımladı. Araştırmalara göre dünya genelinde elektrik tüketiminin yaklaşık %5 ila 10'u yalnızca bekleme modunda çalışan cihazlardan kaynaklanıyor. Marmara Denizi ve adalar için özel bir çevre koruma planı hazırlanıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan özel yönetim planıyla biyolojik çeşitliliğin korunması, ekosistemin iyileştirilmesi ve denizin bütüncül yaklaşımla yönetilmesi hedefleniyor. Adana'daki Seyhan Nehri çevre kirliliğinin etkisinde nehrin kıyı kesimi atıkla kaplandı. Suda çok sayıda pet şişe ve ambalaj gören ziyaretçiler büyük şaşkınlık yaşadı. Bölge halkı Seyhan Nehri ve çevresinin temizlenmesini, herkesin bu konuda daha duyarlı olmasını istiyor. Tatil beldesi Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı. Denize en çok mavi yakışır sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında yapılan deniz dibi temizliği etkinliği bu kez Gümbet Koyunu'nda gerçekleştirildi. Dalgıçlar deniz dibinden yaklaşık 370 kilogram atık çıkardı. Atıklar arasında ütü, drone ve damacana da vardı.
0: Çevre Bülteni. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sunar.
2: Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalistler Fransa ile Fas oldu. Bu aynı zamanda 2022 Dünya Kupası'ndaki yarı finalin de eşleşmesi. Bakalım rövanşı kim kazanacak? İlk defa bir Afrika ülkesi üst üste iki turnuvada çeyrek finale kalmayı başardı. Fas ev sahiplerinden Kanada karşısında 3-0 kazandı. Ounahi maçın yıldızı oldu. 2 golle oynadı ve son dakikada Brahimi'nin golü geldi. 3-0'lık galibiyetle Fas yoluna devam ediyor. Bir diğer son 16 maçı Fransa ile Paraguay arasındaydı. Fransa zaten neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösterdi ama burada Paraguay'ın teknik direktör Gustavo Alvaro'ya göre yazdığı bir hikaye var. Futbolu herkesten daha tutkulu oynadıklarını iddia ediyor açıklamalarıyla. Ve tabii ki rakipleriyle kıyaslanamayacak şartlar olduğunu ve futbolcuların bunu nasıl başardığını

0: anlatıyor. Saygı duyulacak bir durum ama herkesin kendi futbol tarihi var. Fransa bunu yaşıyor, Paraguay'da bunu yaşıyor. Kylian Mbappe attığı penaltı golüyle turnuvadaki gol sayısını Messi ile eşitledi. 7 oldu. Fransa 1-0 kazandı. Bugün iki çeyrek finalist daha belli olacak. Brezilya-Norveç. Brezilya'nın hiç yenemediği bir ülke Norveç. Dünya kupalarında bakalım bunu kırabilecek mi bugün ve bir diğer mücadele Azteca'da. Bence final değil ama final kadar değerli bir mücadele olacak. Meksika, İngiltere mücadelesi. Aynı zamanda hava şartları da maça nasıl etki edecek o da merak ediliyor. Bunları da yarın konuşacağız.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel İstikbal'le.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 29 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında Asus 32 inç VG32VQM5B 0.5 MS 250 Hz VAFHD kavisli oyuncu monitörü 11.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: kafam bir dur. Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Hepsi burada, hepsi.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Serin yanındayız.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
2: sınırsızca. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
5: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.com.

0: getir. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda son 16 elemeleri sürüyor. Akşam saat 23'te Brezilya-Norveç maçı oynanacak. Gece saat 3'te ise Meksika-İngiltere karşılaşması var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu

fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
0: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Müzik dünyasında hafta sonu hareketliliği başladı. Önümüzdeki günlerde listeleri sallayacak en yeni şarkılar şimdi Kral Pop'ta. Kral Pop'la keşfet başlıyor. İlk sürpriz pop müziğin güçlü ismi Murat Dalkılıç'tan geliyor. Uzun süren sessizliğini çok taze bir hit adayıyla bozuyor. Murat Dalkılıç Hay şimdi Kral Pop'ta.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Hız kesmeden devam ediyoruz. Sırada pop müziğin en güçlü yorumcularından biri var. Funda Arar, dinleyeni ilk saniyede yakalayacak yepyeni bir çalışmayla hafta sonu playlistlerine giriş yapıyor. Karşınızda Funda

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Pop'un kraliçesi Demet Akalın bu yazı boş geçmedi. Tam da kendi tarzında ortalığı sallayacak yepyeni bir bombayla geri döndü. Sesi biraz daha açıyoruz. Demet Akalın, bir şey mi dedin? Şimdi Kral Pop'ta.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Kral Pop'la Keşfet'te finali son dönemin dikkat çeken grubuyla yapıyoruz. Manifest, enerjisi yüksek yeni teklisiyle hafta sonu modunuza eşlik etmeye hazır. İşte haftanın en yenisi. Manifest Toz Pembe.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. 112.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanına çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112.

0: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
1: DTS uğraşır.
0: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
1: DTS ile ödenir.
0: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
1: DTS kovalar.
0: Güzel de ne bu ya DTS?
1: Dinleyelim.
2: DTS yani doğrudan tahsil.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Paketiniz var.
3: Aa, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var. Aa.

0: hızınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımında çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112.

Pop Liste. Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Ankara Ekos Beni Al. 9 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 8 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 7 numara Apio Ömrüm. 6 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Mebrure Değilim. 4 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 3 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 2 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. Senden kaçamadım. Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Semicenk Çıkmaz Bir Sokakta. 9 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 8 numara

Mebrure değilim. 7 numara, blok 3 kırgınım. 6 numara, Mela bedel 2 tas çorba. Mustafa Sandal saygı 1. 5 numara, blok 3 sebebi yar. 4 numara, manifest daha iyi. 3 numara, Serkan Nişancı eller üzer. 2 numara, blok 3 kayıp kalp. 1 numara, manifest Ajda Pekkan hileli.

dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Blok 3 Sebebi Yar. Dokuz numara Manifest

0: 8 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. Numara Blok 3 Kayıp Kalp. Altı numara Serkan Nişancı Eller Üzer.
1: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyaya tanıyamazsın.
0: Beş numara Mebrure Değilim.
2: Cefa.
0: Numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri.
3: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: 3 numara Mela Bedel iki Tas Çorba.
4: Ne gören, ne duyan, duysa da fark etmez inan.
0: 2 numara Blok 3 Poizi Ne Güzel Gülüyorsun.
5: Gidersen git emin ol kalmaz aklım, alış.
0: 1 numara Manifest Ajda Pekkan

Sen yüreğimin çayırlarında her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.